0: percaya ya.
1: Bayu, yen aku
0: karo sapa mas?
1: Karo Mbak Yeni lho, kangen
0: Yeni aku.
1: Iya, Yeni mosok.